ayira oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se men kan so be this Christmas men yaye nto ho enyaye nto ho na ayira ebe ha o onu ko fa wa se embo onu ara na be yo

havaları. Ha. Uyanamıyor asasını evliliğe. Paynayın o anla usta. Mece bacı bacı bacı bacı. Ne o vabarı o vabarı. Vatanı niye sürü o mukavu. Minya bu çizim o anla başı dedi. Akan fobi. Malam bi. Gözü ne bi. Şimdi kusayım. Yenem kupan o yönemeye. Fado o manna. Not some say, but how dear for whom come. Sang a me, no Sonia Zafianaka. What on the gas in the man that did not let you? Why was it? Maybe I'm not going to go and do something like this. What on earth comes up with it? What on earth let me win? Talk to a man, what would I want to pass a son? The Sonia would want to watch her. But one night I was so long. Fahoman, the sound got set. Fado Homan, hey, your life will never be.